0: aması kıldı.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio. Posloucháš Color.
1: Posloucháš Color.
2: Perfektná muzika.
3: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.